Adnan Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor. Adyo FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM. Kamu spotu.
1: Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Milli ve yerli olmak, durmadan çalışmaktır en iyisine ulaşmak için. Milli ve yerli olmak, birleştirmektir ustalıkla kahramanlığı, bilgelikle cesareti. Milli ve yerli olmak, aşkla sahiplenmektir ay yıldızlı bayrağı. 81 milyon yüreği aynı sevinçte birleştirmektir. Bilim merkezi, teknoloji üssü, ileri sanayi ülkesi Türkiye.

0: Gençliğime
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adıyaman FM.

0: Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Ömrünüzün kaç saatini sevimli hayvanları izleyerek geçirdiniz? Kaç tane gülümsemenizi onlara borçlusunuz? Birçoğunu. Sokak hayvanlarının yaşam mücadelesinin farkında mıyız? Her gün binlerce hayvan sahipsiz oldukları için yaşayamayacakları yerlere sürgün ediliyorlar. Yazın susuzlukla, kışın açlıkla mücadele ediyorlar. İşkence ve kötü muameleye maruz kalıyorlar. Zehirleniyorlar, tecavüze uğruyorlar, kurşunlanıyorlar, dayak yiyorlar. İnsanların eğlencesi uğruna uzuvlarını kaybediyorlar. Sadece sokaklarda değil, barınaklarda da kötü muameleye uğruyorlar. Barınaklarda kısırlaştırılırken hayatını kaybeden, açlıktan birbirini yiyen hayvanların varlığından haberiniz var mı? Sokak hayvanları, insan şiddetinin en masum kurbanları olmaya devam ediyor. Biz de onlara bir gülümseme borçlu değil miyiz? İşe sokak hayvanlarına kötü davrananları uyararak başlayabilirsiniz. Yazın su kabını, kışın yemek kabını doldurarak onları ölümden döndürebilirsiniz. Kış aylarında apartman kapılarını açık bırakarak, kendi imkanlarınızla onlara barınak yaparak, hayvanlara kötü davrananları ihbar ederek, hayvan barınakları ve gönüllü kuruluşlara ihtiyaçları doğrultusunda bağış yaparak borcunuzu ödeyebilirsiniz. Adıyaman Üniversitesi olarak sokaklarda açlıkla ve susuzlukla mücadele eden hayvanlar için Bir Kap Yemek, Bir Kalp Sevgi projesini destekliyoruz. Sadece onlara değil, onlarla gülümsemek için sokak hayvanlarını sahiplenelim.

bilirim dağları çok sevdiğini. Bu yüzden seni bu yaz Nemrut Dağı kumlu tepede bekleyeceğim. Bir sabah erkenden gel, doğduğum yerleri ve beni tanı biraz.

Göreceksin güneş bütün haşmetiyle bir harika doğacak üstümüze. Isıtacak içini yüreğim gibi. Uzanıp tabi bir dehlizden kar avuçlayacaksın.

0: Rüzgarı sonbahar sanki. İşte o gün, işte o gün, bir dört mevsim yaşayacaksın.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüyo FM.

0: Erman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: kamu spotu.
1: Gün gelecek, benim bu gözlere ihtiyacım kalmayacak. Kalbim, akciğerim, böbreklerim, hiçbirine ihtiyacım olmayacak. Gözlerimi bağışlıyorum. Dünyanın güzelliklerle dolu olduğunu görerek mutlu olanlar için. Kalbimi bağışlıyorum. Seven kalplerin yalnız kalmaması için. Akciğerimi, böbreklerimi, karaciğerimi, tüm organlarımı bağışlıyorum. Başkalarının yaşamını kurtarmak için. Benim en büyük mirasım organlarım.
2: Adıyaman Üniversitesi olarak organ bağışını tavsiye ediyoruz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüy 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüy 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlem evini ziyaret etmektedirler.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Dünyada yaşanan buhranın sebebi kaynak yetersizliği, ekonomik kriz değil, israf ve tüketim dengesizliğidir. Sofrada sıfır artık.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, glüten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

Radyo FM'de Türk Halk Müziği saati. Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: kamu spotu.
1: Bütün dertlerinden kurtulacaksın. Dünyada bunun kafasından güzel bir şey yok. Hani öyle bağımlılık falan yapıyor diyorlar ya. Yalan. İstediğin zaman şak diye bırakırsın.
2: Madde kullanan herkesin tek hayali ilk kullandığı güne geri gidip kendini kurtarmaktır. Madde bağımlıları sömürülen ve bitince atılan kölelerdir. İlk sefer asla tek sefer olmaz. Hayır de, özgür kal.
3: Adüy FM.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce, yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: İçimdeki fırtına kör kurşunla diner mi? Kavgalar kansız biter mi? Bir mavzer çığlığında seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi?
1: Gider mi?
0: Şu kahve dünya senin.

0: kamu spotu.
1: Kardeşim, güzel insanım. Atmayın. Çöpünüzü, artığınızı etrafa, yol kenarına atmayın. Yazık bu ülkeye. Şu canım güzelliğe yazık.
2: Hayatı ve geleceği hepimiz güzel görelim, güzel yaşayalım. Çöpünüzü geleceğe

Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren Nisan Kumru. Örnek Şahsiyetlerden merhabalar. Bugünkü programımızda Hüseyin Tevfik Paşa'yı tanıyacağız. ...1832 yılında Bulgaristan'ın Vidin şehrinde doğan Osmanlı devlet adamı ve matematikçisi Hüseyin Tevfik Paşa, ilkokulu ve rüştiyeyi Vidin'de okuduktan sonra 15 yaşlarındayken İstanbul'a giderek Mühendishane-i Berri Hümayun'un resim sınıfına kaydolmuş, ancak bir süre sonra askeri idadiye gitmesi uygun görülmüştür. Bu okulu bitirdikten sonra Mektebi Hayriye'ye girmiş ve matematik öğretmeni Tahir Paşa onun üstün matematik yeteneğini fark ederek kendisine özel dersler vermiş, ayrıca onu yanına yardımcı alıp bazı günler kendi yerine derslere girmesini sağlamıştır. Böylece Hüseyin Tevfik bir yandan öğrenim görürken bir yandan da küçük sınıflara öğretmenlik yaparak kısa sürede hem hocalar hem de öğrenciler arasında şöhrete kavuşmuştur. Diplomasını alınca Erkan-ı Harbiye'ye girmiş, buradan mezun olduktan sonra da muallim kadrosuyla Harbiye'ye ve muallim muavini kadrosuyla Erkan-ı Harbiye'ye tayin edilmiştir. Tahir Paşa'nın vefatı üzerine üst sınıflara cebir, yüksek cebir, geometri, analiz, diferansiyel ve integral hesap, mekanik ve astronomi dersleri vermeye başlamış, ayrıca Tahir Paşa'nın Avrupalı matematikçiler tarzında yazdığı cebir kitabına da türevler ve seriler bahislerini eklemiştir. Hüseyin Tevfik Paşa 1869'da kaymakamlığa yükseltilmesinden sonra Harbiye'deki dersleri de uhdesinde kalmak şartıyla Tophane-i Amire'de kurulan Tecrübe ve Muayene Komisyonu'na üye tayin edilmiş, görev icabı balistik ve tüfek imalatı üzerine incelemelerde bulunmak üzere Paris'e giderek 2 yıl burada kalmış ve bu süre zarfında bir silah fabrikasının yanı sıra Paris Üniversitesi'ne devam ederek matematik bilgisini geliştirmiştir. 1872 yılında geri döndüğünde Miralaylığa terfi edip Tophane-i Amire'deki görevine başlayan Hüseyin Tevfik Paşa, bu görevi sırasında silahlar hakkında Paris'te elde ettiği bilgileri daha da geliştirmiş ve yurt dışından sipariş edilen tüfeklerin şartlara uygun imal edilmesini denetlemek ve silahları teslim almak üzere görevlendirilen komisyonda bulunmuştur. Silahlarla birlikte geriye döndüğünde Ferikli'ye yükseltilerek Mühendishane-i Berri Hümayun Nazırlığı'na, ardından Tophane-i Amire Meclisi Reisliği ile beraber Umur-u Nafia Komisyonu üyeliğine tayin edilmiştir. 1882'de Tophane-i Amire Fabrikaları Müfettişliğine ve 1883 yılında Orta Elçilikle Washington Sefirliğine gönderilen Hüseyin Tevfik Paşa, 3 yıl sonra Askeri Teftiş Kurulu üyeliğine, 1891'de de Ticaret ve Nafia Nazırlığına getirilmiş, 5 yıl kadar nazırlık yaptıktan sonra Divan-ı Muhasebat Reisliğine tayin edilmiş ve 1901 yılında vefat etmiştir. Dürüstlüğü ve çalışkanlığıyla tanınan, Fransızca ve İngilizceyi çok iyi bilen ve büyük bir matematikçi olan Hüseyin Tevfik Paşa, resmi görevleri dışında kalan zamanlarını tamamen matematiğe ayırmıştır. Bu sahada İngilizce olarak kaleme aldığı eserini Amerika'da yazmış olup, kitabında o dönemdeki matematiğin en yeni konularını işlemiş ve böylece kitap tamamen orijinal içeriğiyle önemli bir istisna teşkil ederek, 1920'lere kadar bu niteliğini korumuştur. Hüseyin Tevfik Paşa, eserinde matematikçi astronom William Hamilton tarafından bulunan ve fiziğe uygulanmasıyla büyük önem kazanan kuaternyonlar üzerinde yoğunlaştığı çalışmasının sonunda kompleks sayılar cebirini içine alan ve 3 boyutlu uzay vektörleri kümesini oluşturan 3 boyutlu cebiri inşa etmiş, bu metodun elementer geometriye ait çeşitli problemlere tatbikini de göstermiştir. Her yönüyle orijinal olan bu eser, Türk ve İslam bilim tarihi bakımından çok önemli bir yere sahip olmakla beraber, matematik sahasında yazdığı diğer eserleri de matematiğe yenilikler getirmiştir.
Yusuf Ziya Paşa, Gazi Muhtar Paşa, Sakızlı Esat Paşa ve Ali Naki Efendi ile beraber fakir Müslüman çocukların eğitim ve öğretimlerine yardımcı olmak amacıyla 1864'te Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye'yi kuran Hüseyin Tevfik Paşa, bu cemiyetin 1867 yılından itibaren aylık olarak neşretmeye başladığı dergide çeşitli makaleler yayımlamıştır. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü programımızda Osmanlı devlet adamı ve matematikçisi Hüseyin Tevfik Paşa'yı tanımaya çalıştık. Bir başka programda buluşuncaya dek esen kalınız.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: kamu spotu.
1: 95 yıl önce tarihin en ağır şartlarında verdiği istiklal mücadelesini cumhuriyetle taçlandıran Türkiye'nin bir hayali vardı. Hür ve bağımsız bir ülke olarak kendi geleceğini kurmak.
2: Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.
1: Aşkla bağlandık hedeflerimize. Alın teri ve göz nuruyla büyüttük hayallerimizi. Özgürce dalgalansın diye ay yıldızlı bayrağımız. Gönüllerde yer ettik, akıllarla iz bıraktık.
3: Biz milletçe bilim konusunda da tarihimize bakarak tam bir özgüven içinde geleceği şekillendirmek durumunda ve sorumluluğundayız.
1: Tasarımı, teknolojisi, üretimi, markası ve pazarlamasıyla yerli ve milli.
4: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

0: Efendim biz topluma, topluluğa, birlikteliğe önem veren bir milletiz. Beraberlik duygusu kültürümüzde, dilimizde, dinimizde, yaşama biçimlerimizde var. Yalnızlık, ferdiyetçilik, tekçilik bizim kültürümüze ve tarihimize yabancı. Biz tek kişinin yemeğiyle iki kişi de doyar. İki kişinin yemeğiyle üç kişi de doyar gibi çoğulcu ve bereketli bir anlayışın insanlarıyız. Oysa Batı'da bunun tersi bir anlayış hakim. Onlara göre bir kişinin yemeği iki kişiyi aç bırakır. İki kişinin yemeği üç kişiyi dünden aç bırakır. Evet, bizim farkımız bu. Biz sadece görünenlerle sınırlı görmeyiz dünyayı. Gözler bir yere kadar gösterir bizim için. Gözlerin yetersiz kaldığı yerde kalp girer devreye ve gözlerin göremediğini göstermeye başlar bizlere. Yani rasyonel olmayan, inançla şekillenen, ruhla tamamlanan, gönülle taçlanan bir medeniyetin evlatlarıyız. Bu nedenle önemliyiz. Önem veriyoruz birliğe, birlikteliğe. Cemaat önemli, cemiyet önemli, cem olmak önemli. Cami bu nedenle var, bayramlar bu nedenle var. Hac denilen ve tüm insanlığı bir noktada, bir kıblede buluşturan, tanıştıran, kaynaştıran kutsal ziyaret bu nedenle var. Değerli dostlar, Batı'da da birlik ve beraberliği temsil eden bazı kelimeler var. Bugün onlardan birkaçına değineceğiz. Bunlardan ilki komün. Komün kelimesi Fransızca bir kelime ve bizde karşılık geldiği kelime müşterek, yani ortaklık. Bir birlikteliği ifade ediyor. Bunun dışında halk meclisine de komün deniyor. Yani sosyal bir buluşma mekanı ya da sosyal dayanışma mekanı. Ve ayrıca komünizm denilen ideolojinin de kelime olarak kökü komüne dayanıyor. Komünizm temelde bütün malların ortaklaşa kullanıldığı ve özel mülkiyetin olmadığı toplum düzeni öngörüyor. Yani aslında beraber ve eşit ölçülerde toplumsal bir düzen. Birey fikrinden ziyade toplum fikrinin öne çıktığı ve toplumun her bireyinin diğeriyle bir ve eşit haklara sahip olduğu bir siyasi, felsefi anlayış. Gene efendim komün kelimesinden türemiş komünikasyon kelimesi var. Normalde komünikasyon kısaca iletişim ve haberleşme demektir. Kelime komünikasyon değil de komünikare olunca anlam birlikte iş yapmak, imece etmek, yardımlaşmak, alışveriş etmek anlamlarına dönüşmektedir. Zaten komünikasyon da komün arasındaki iletişim ve haberleşmeyi ifade ediyor. Yani işin içinde gene bir topluluk söz konusu. Efendim, komünote kelimesi de komün kelimesinden türemiş bir kelime. Pek kullanıldığı söylenemez açıkçası ama tam olarak bizim cemaat kelimemize karşılık geldiği söylenebilir. Bir de gene Fransızca bir kelime olan komünyon kelimesi var ki bu da gene birliktelik ifade eden bir kelime. Hatta tam olarak birliktelik, iştirak kelimelerinin karşılığı olduğunu söylersek yanlış olmaz. Evet, komün, komünizm, komünyon, komünote. Bir topluluğu, sosyal olanı, birlikteliği ifade eden birkaç kelime efendim. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Hiç şüphe yok ki Allah kendi yolunda duvarları birbirlerine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever. Saf suresi 4. ayet. Bizler de daima birlik ve beraberlik içinde olalım. Bugünlük de bu kadar. Bir dahaki programda görüşünceye dek gününüz güzel, gönlünüz zengin, kelimeleriniz bol olsun. Saygılarımla.
1: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

Acı hatıraların odasını terk ettim, ötekine geçtim. Gözyaşlarım orada kaldı. Ne evlere sığıyorum ne sokaklara. Karşıdan karşıya geçerken havalara bakıyorum. Üstüne yürüyorum arabaların. Daha ne söyleyeyim, bilmem ki. Bu dudaklar artık seni öpmeyecek. Bu kalp senin için çarpmayacak. Senin için yaşamayacak, ölmeyecek. Seninle aynı ağaca adını yazmayacak. Sen de gittin ya.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Ay, çok sıcak oldu.
2: Anne bak çocuk tatlıyla anne.
3: Alo anneciğim.
1: Neredesiniz evladım?
4: Yoldayız, geliyoruz.
2: Nasıl değil mi?
3: Dur kızım dur, şimdi babaannemle konuşuyorum, dur bir dakika. Oğlan üzmedi değil mi seni?
1: Olur mu hiç? Uslu uslu oturuyor. Hadi çabuk gelin de yatmadan görelim.
3: Tamam tamam, geliyoruz hadi.
1: Ne oldu? Ne oldu?
5: Bu sefer eve dönebildiler. Ama her zaman bu kadar şanslı olmayabilirler. Trafik kuralları hayatınızı kurtarır. Çünkü trafik hayattır.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımıza nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adıyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: canım.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüya FM. Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6989 numaralı hatta arayabilirsiniz.

Kadına şiddetin bir bahanesi ya da affı yoktur. Kanunlarımıza göre şiddet uygulayan kişi alınan tedbir kararına aykırı hareket ederse doğrudan soruşturma ve yargılama yapmaksızın, ertelenmeksizin, para cezasına çevrilmeksizin zorlama hapsine alınır. Evdeki şiddet hapiste biter.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: FM. Kamu spotu. Saygıdeğer halkımız, sizlere telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtan, sizden para veya altın isteyen kişilere inanmayın. Banka hesap ve IBAN bilgilerinizi kullanması amacıyla kimseye vermeyin. Hesaplarınızın suçta kullanılması halinde yasal sorumluluğun sizde olduğunu unutmayın. Telefonunuza gelen "hakkınızda icra takibi var, soruşturma açıldı" gibi mesajlara itibar etmeyin. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü olarak uyarıyoruz.
1: Aile Rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, Aile Rehberi başlıyor. İlkokul dönemindeki çocuğu elde tutmaya çalışmak. Eğer o dönemde ilişkiler çok güzel gidiyorsa, keyifli vakit geçiriliyorsa, bağlar kuvvetliyse, ergenlik döneminde zaten bir kopukluk otomatikman olmayacak. Genel anlamda baktığımızda bu böyle. Ama çocukluk dönemi anne baba ve çocukla nasıl geçirileceği çok da iyi deneyimlenmemişse, kaliteli vakit nasıl geçirileceği çok iyi bilinmiyorsa, bu konuda bir acemilik yaşanıyor. Ve ergenlik döneminde bu toparlanmaya çalışılırken daha da fazla kopuş söz konusu oluyor. Artık bireyselleşme, bağımsızlaşma ve yetişkin olmaya doğru adım atma olduğu için sosyal ilişkilerde farklı tercihler söz konusu oluyor. Mesela aile bir yere gitmek istiyor, çocuk buna uyum sağlamak istemiyor, ergen diyelim. Uyum sağlamak istemediği zaman biz hiç beraber bir şey yapamıyoruz gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Yani böyle bir yetersizlik, çocuğa sanki ulaşamadığını hissetme, onunla bir iletişim kopukluğu olduğunu düşünme. Bu noktada bir defa çok önemli olan bir durum, ebeveynlere düşen bazı vazifeler var. Hani bir mum gibi, ona ne şekli verirsek o oluyor şeklinde, elbette çok daha erken başlıyor. Fakat hani her dönemin kendine göre gelişimsel özellikleri var. Bunları bir defa yakından takip edip ona göre adım atmak. Şimdi ergenlik dönemi biraz daha zor bir dönem. Fakat kesinlikle baş edilemez bir dönem değil. Güzel bir usul uygulandığında çok rahat baş edilebilir. Çok da güzel, çok sağlıklı bir şekilde çıkmak mümkün. Sadece burada ebeveynlere düşen çok çok önemli olan bir nokta, inatlaşmaya ve ısrara girilmemesi. Israrcı olmamak ve inatlaşmamak dedik özellikle, çok önemli, üzerinde durulacak bir nokta. O anda kabul edilemeyen şöyle bir şey oluyor. Daha doğrusu çocukluk döneminden itibaren belki bir alışkanlık halinde çocuğa istediklerimizi çok daha rahat kabul ettirebiliyoruz. İşte buraya gideceğiz, bunu yaptık, bunu yiyeceksin gibi. Çocuk biraz daha pasif bir durumda. Fakat o dönemden itibaren aslında çocuğun ihtiyaçlarını ve isteklerini, özellikle duygularını göz önünde bulundurmayı kesinlikle alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. Ha, duygularını göz önünde bulundurmak demek sürekli duygularına çok fazla kapı açmak, hani tabir caizse şımartmak anlamında değil elbette. Ama o ayrı birisi, o ayrı bir insan, ayrı tercihleri, zevkleri var ve buna hakkı da var. Bunu görmeye sürekli kendimizi alıştırmak. Eğer böyle bir ilişki varsa zaten arada, yani mesafeyi koruyan ve saygınlık sınırları henüz aşılmamış olan bir ilişki varsa, zaten hiçbir sorun olmayacak demektir. Burada bu alışkanlıkları geliştirirken örneğin mesela gününü nasıl geçireceğin, gündelik meşguliyetlerinin ne olacağı, hobilerinin neler olacağı, tüm bunlar belli bir disiplin içerisinde ayarlanmış olursa öncesinde, o zaman zaten bu sıkıntılar ortaya çıkmayacaktır. Yani gerek spor dalları, gerek işte sanatsal faaliyetler, bunlar olduğunda zaten belli bir boşluk olmayacaktır. Ama diğer noktada da yani o biz değiliz. Bize göre hani hoş olan, güzel olan, tercihler noktasında söylüyorum, değer yargıları noktasında söylemiyorum. Bize göre güzel olan, hoş olan ona göre çok hoş olmayabilir. Konuşmaya alışmak, kendimizi konuşturmaya alıştırmak. Yani doğrudan despotça kabul ettirmek değil. Maalesef eksik kalan nokta bu oluyor. Yani konuşmaktan kaçınılıyor. Hemen pat diye bir tartışma ortamı oluyor. O tartışmada çabuk karara varılabiliyor. Çabuk sonuç ortaya çıkabiliyor. Sakin bir şekilde konuşabilmek, neden, niçin diye irdeleyebilmek, karşımızdakini gerçekten anlamaya çalışmak. Yani anlamaya çalışmak da hani ruhunu okumak. Yani nasihat ve tavsiye dönemi çok fazla değil ergenlik dönemi. İşte dediğimiz gibi ilkokul döneminde tüm bunların hepsinin halledilmesi gerekiyor. Hem alışkanlıklar, hem terbiye, hem eğitim. Ergenlikte de bu teoride, stokta var olan bilgiler pratiğe geçmeye başlayacak sadece. Böyle bir dönem, ergenlik dönemi. O yüzden çok önemli olan bir görev iyi bir çevrede bulundurmak. Yani iyi bir çevreden iyi örnekler almasını sağlamak. Ve şunu bir de ifade etmek. Mesela diyelim ki hoşlandığımız bir birey, yani daha doğrusu takdir ettiğimiz, onu övmek, onunla ilgili övgü dolu sözler söylemek. Sadece ortaya bunu atmak. Yani buradan yine oğlumuza ya da kızımıza bir geçiş yapmak değil. Bak sen böyle yapamıyorsun, sen şöyle yapıyorsun, onun gibi yapmıyorsun gibi mukayeseye girmeden, didişmeye girmeden sadece takdir ettiklerimizi, önemsediklerimizi ön planda tutmak. Evet, dikkat edeceğimiz bazı hususları ben sıralamak istiyorum. Gençlerin çok özel durumlarında, yani işte yalnız olarak bir arkadaşlarıyla geziye katılma ya da eğlencelere katılma, ergenlik problemleri vesaire, tüm kendilerince önemli buldukları konularda anlayış ve duyarlılık göstermeye çalışmak. Onlar için çok önemli olan konularda, özellikle bizim için o kadar önemli olmayabilir ama onun için önemliyse bizim için de mutlaka önemli hale gelmeli. Ve onlara kendi kimlik ve kişiliklerini bulmada yardım etmek. Bu süreçte de yine çok ısrar etmemek. Ancak bizden istediğinde ve bize ihtiyaç duyulduğunda, bunu hissettiğimizde yardımcı olmak. Onun talepkar olmasını, örneğin ki hani bir yere gidilecek, bak şunları şunları giy demek yerine, onun birazcık kararsızlık yaşayıp, kafa karışıklığı yaşayıp bize sorması için bir fırsat tanımak. Ya da arkadaşıyla ilgili durumda şununla arkadaşlık yapma, bununla yap demek yerine, arkadaşlarla ilgili, arkadaşlıkla ilgili, arkadaşların hangileri zararlı olur, hangileri faydalı olur, genel bir konuşma yapıp, asla hani bunu Ayşe Fatma üzerinden, onun arkadaşlar üzerinden konuşmadan, daha sonra bu konuda bir karışıklığı olduğunda onun bizden yardım istediğini sağlamak. Yani ona doğru onu yönlendirmek. Ama gereğinden fazla hayatının her tarafında hep önünde görürse bizi, o zaman çok müdahil bir tutum sergilemiş oluruz. Yani çok kontrol eden, hayatına çok fazla giren, karışan ve kendisini boğulmuş gibi hisseder. Yani sanki bir alanı yok, bir birey değil ve saygı duyulmadığını, güvenilmediğini hissettiği anda da çatışma başlar. Yani bizimle inatlaşmaya başlar. Söylediklerimiz, ona tavsiyelerimiz her ne kadar doğru bile olsa önemsiz hale gelmeye başlar. O yüzden burada bırakalım birazcık bizim kıymetimizi idrak etsin. Bizi kendisi önemsesin, kendisi bize ihtiyaç hissetsin ve o talep etsin. Ama dediğim gibi burada belli konular üzerinden, işte belli kavramlar üzerinden, daha doğrusu saygı, işte efendim ilişkiler, arkadaşlıklar, bunlar üzerinde genel anlamda hep konuşuyor olalım. Yani belli fikirler, idealler tartışılsın, konuşulsun, bunlar konuşulsun. Sadece olaylar değil, o olaylara kendisi geçiş yapsın. Yetişkinlere karşı gençlerde oluşan mesafeli tutumu da kabul edelim. Yani onlara çok güvenelim ve bu duygularımızı da hissettirelim onlara. Onların aile ortamı içinde bizim oluşturduğumuz tutum, düşünce ve kararlar dışında kendi buldukları çözümlere de mutlaka saygı göstermek. Yani doğrudan hayır bu olmaz değil de, peki bunu uygularsak ortaya nasıl bir sonuç çıkar? Ha, böyle böyle olur. Sonra nasıl olur? Peki buna katlanabilir miyiz? Yani biraz daha gerçekçi ve daha mantıklı düşünebilmesi için o düşünce silsilesini en sonuna kadar götürmek, hemen doğrudan kesip atmak değil kesinlikle. Biraz orada yine sabırlı olmak. Yani sabırla sonuna kadar o meseleyi zihnen bir deneme gibi bile olsa götürebilmek. Ve onların yetişkinlere karşı geliştirdikleri çözüm ve protestolarını bizim şahsımıza olarak değil, bizim şahsımıza olan bir saldırganlık ya da hırçınlık değil de, bunu gerekli bir gelişim, olgunlaşma adımı gibi görmeye, onaylamaya ve algılamaya çalışalım. Bu bizimle ilgili değil, onun gelişimin icabı olan bir durum. Ve kendimizi zorlamaksızın daima onlarla konuşmaya ve tartışmaya hazır olalım. Ama bunun için de kendimizi zorlamayalım. Yani ipler elden kaçıyor, eyvah ben onu boş bırakmamalıyım, yani sürekli kontrol etme halinde olmalıyım falan gibi. Kendimiz de bu konuda kesinlikle kasmamalıyız. Yani biraz güvenmeye ihtiyacımız var bizim de. Bir ergen ebeveyni olmak gerçekten stresli bir durum, yani zor bir durum. Ama ona güvenmeye ihtiyacımız var. Tabii ki ona güvenmek çok kolay bir şey değil bu toplum içerisinde. Her ne kadar çok iyi bir eğitim ve terbiye bile vermiş olsak da çocukluk döneminden itibaren, orada hem Allah'a güvenip ondan aldığımız güvenle çocuğumuza bu güveni yansıtmak ve güven içeren bir ilişki oluşturmak zorundayız ki o da güvenilecek bir şahsiyet haline gelsin. O da kendisine güvensin ve kendisini saygın bir birey olarak algılayabilsin. Yalnız sürekli gençlerin yanında değil, zaman zaman karşısında da olalım. Yani bundan da çekinmeyelim. Ve her dediklerini onaylamak yerine karşı fikirlerimizi de gerekçelendirerek, burası çok önemli, sebeplerini ortaya koyarak, Yani irdeleme, analiz etme, neden, niçin, bunları mutlaka ortaya koyarak ve onun fikirlerinde de bizim karşı çıktığımız noktalarda sebebi, niçin, nedeni ortaya koymak. O an için buna karşı gelse bile, tepkisel davransa bile mutlaka eğer sebep sonuç ilişkileri ortaya konulmuşsa aynı noktaya zaten gelecektir. Evet, onu iyice dinlemek ve her şeyi birlikte paylaşarak konuşmak. Ama dediğim gibi yine burada teklif var, ısrar yok. Ve mümkünse de talep ondan gelirse çok daha iyi olur. Talebi oluşturmak için de belki zaman zaman hani kendi gençliğimizden, kendi çocukluğumuzdan böyle konuşurken hep olumlu tarafları değil de bazen hataları, kusurları da dile getirmek. Yani bizim de mükemmel olmadığımızı, bizim de geçmişte bazı şeyler yaşadığımızı ya da isabetsiz davranışlar, isabetsiz düşünceler, her neyse, bunları dile getirmek ki onun da hani bu noktada tetiklenmesini sağlamak. Yani bize açılmak için güvenmesi lazım öncelikle. Ve problemlerin üzerine gitmek, bunları ciddiye almak. Olumlu önerilerini de mutlaka kabul edip uygulamaya koymak. Bu da yine onun kendisini değerli hissetmesini sağlayacak. Ve yapılan tartışmalarda eğer bizim hatamız olursa da mutlaka düzeltmeye çalışmak, yanlışı kabule hazır olmak ve özür dilemek. Bu olgunluğu da gösterdiğimizde mutlaka yine daha kaliteli bir ilişki oluşacak. Ama biz eğer onun gözünde, nezdinde belli bir yerde durmak adına eğer ben her şeyi biliyorum tarzında davranırsak o zaten nitelikli bir ilişki olmayacak demektir. Bu arada yine gördüğüm, gözlemlediğim durumlardan bir tanesi çocuğu kaybetmemek adına, ona ulaşmak adına özel hayatını, sırlarını, işte efendim duygusal durumlarını öğrenmeye çalışmak. Burada yine eğer çocuğumuz bize bu konuda açılmak istiyorsa açılsın, açılmak istemiyorsa bu konuları kendimiz çok fazla irdelemeyelim. Ve hani şöyle bir şey de vardır, arkadaş olmaya çalışmak, tamam bu çok güzel bir durum, fakat bu arkadaşlık belli bir mesafede olmalı. Yani anne ile çocuk arasında, baba ile çocuk arasında anne babanın rolü onun üzerinde şefkat gösteren, eğitim veren ve ilgi gösterendir. Yani sırlarını paylaşan, her şeyini bilen, ha bunu anlatıyorsa, böyle kaliteli bir ilişki olmuşsa güzel. Fakat esas akranlarıyla bunu paylaşması, bize de hani kendisini tehlikede hissettiğinde, danışmanlık almak istediğinde bizimle bunları paylaşması daha doğru olur. Her türlü şeyini rahat bir şekilde konuşması çok da tercih edilecek bir durum değil. Yani o, ona verdiğimiz güven imajını hiçbir şekilde sarsmayacak davranışlarda bulunmamız gerekiyor.
2: Aile Rehberi programını dinlediniz.

Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama anaokulumuz 2026-2027

2017 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: kamu spotu.
1: Ormanlar Türkiye'nin yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Ormanlık alanlarımızın yaklaşık %60'ı yangına hassas bölgelerde bulunuyor. Kızılçam, Karaçam ormanları ve makilik alanlar yangına hassas alanlar. Orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Orman yangınlarını önlemek için piknik alanlarında yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.
2: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
3: Dişlerimiz, Yüce Rabbimizin ilim ve yaratma sanatının kusursuz örneklerinden biridir. Kullarına merhametli olan Allah, dişlerimizi besinlerin parçalanması ve öğütülmesi görevi başta olmak üzere, konuşmada ve görünümde estetik açıdan önemli bir rol oynayacak şekilde yaratmıştır. Farkında mıyız? Ağzımız, Rabbimizin bizler için yarattığı birbirinden farklı lezzetteki nimetlerinin tadına vararak haz aldığımız yerdir. Temel olarak vücudumuz gerekli gıdayı ağzımızdan aldığımız besinlerle sağlar. Besinlerin parçalanarak diğer organlarca işe yarar hale getirilmesinde son derece önemli vazife gören dişlerimiz, bu görevi kusursuz şekilde yapabilecek tasarımla yaratılmışlardır. Yüce Rabbimiz, insanları en konforlu, en faydalı, sıkıntı duymayacağı, tüm ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabileceği üstün sistemler ve organlarla donatmıştır. Bu hususta Tin Suresi 4. ayet-i kerimede Rabbimiz, biz gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık buyurmuştur. Dişlerimiz, Allah'ın kusursuz yaratma sanatının örneklerinden biridir. İnsan vücudunun en sert maddesi olan diş minesi, %97'si kalsiyum tuzlarından oluşacak şekilde düzenlenmiştir. Bu tuzların oluşumu anne karnındayken başlar. Seramiklerden daha üstün bir yapıya sahip olan dişlerimizin, vücudumuzun en sağlam organı olduğunun farkında mıyız? Peki dişlerimiz olmasaydı neler olurdu? Ağız yoluyla aldığımız ve vücudumuzun gereksinimi olan besin maddelerini parçalayamaz ve çiğneyemezdik. Aldığımız besinleri sindirmemiz zorlaşır ya da onları yutmamız mümkün olmazdı. Öte yandan insanın yüz şekli daha farklı görünürdü. Dişlerimize sahip oldukları özellikleri ve estetiği veren üstün güç ve zarafet sahibi Yüce Rabbimize şükretmemiz gerektiğinin farkında mıyız?
2: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

0: Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
2: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.
3: Merhabalar sevgili dinleyiciler, ben Doktor Halil Sur. Bir radyo hastanesi programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugün kaldığımız yerden burun kanamasının belirtilerinden devam edeceğiz. Burun kanamasının belirtileri nelerdir? Burun kanaması başlı başına bir belirti olmasına rağmen altta yatan farklı bir hastalığa bağlı olarak gelişebilmektedir. Bu gibi durumlarda burun kanamasına ek belirtiler olup olmadığına dikkat edilmeli ve baş dönmesi ya da mide bulantısı gibi durumlar varsa en kısa sürede bir doktora başvurması gerekmektedir. Burun kanamaları tek taraflı olabileceği gibi burnun ön ya da arka tarafından da meydana gelebilir. Ön tarafta meydana gelen kanamalar genellikle kısa sürer ve enfeksiyon, nezle ya da tahriş olma gibi durumlara bağlı olarak gelişir. Fakat arka taraf kaynaklı kanamalar ise tansiyon veya tümör gibi ciddi hastalıkların belirtisi olabilmektedir. Burun kanamasının eşit

0: eden belirtiler altta yatan başka bir hastalığın habercisi olabilmektedir. Bu belirtiler nelerdir? Sayacak olursak aşırı kanamanın olması, kanamadan dolayı solunum fonksiyonunun engellenmesi, burun kanamaları kısa zaman aralığında tekrar tekrar olması, tek taraflı ve sık olarak oluyorsa burun kanaması, bunun dışında burun kanaması 30 dakikadan daha uzun sürüyorsa, 2 yaşından küçük çocuklarda görülüyorsa en kısa süre içinde bir doktora başvurması gerekmektedir. Burun kanaması ve eşlik eden bu belirtiler altta yatan başka bir hastalığın habercisi olabilir, ihmal edilmemelidir. Burun kanamasının tanısı nasıl konur? Epistaksis, yani burun kanamasında doğru tanı çoğunlukla muayene ile yapılır. Fakat hastanın anamnezi, yani tıbbi öyküsü oldukça önemlidir. Anamnezde kanamanın lokalizasyonu tespit etmede kıymetli bilgiler sağlanır. Anamnezde sorulacak sorular arasında şunlar olmalıdır mutlaka. Burun kanaması hangi taraftan kanıyor? Boğazdan geriye, yani genizden arkaya doğru, boğaza doğru akan kanama hissi var mı? Epistaksis, yani burun kanaması öncesinde burun bölgesine travma oldu mu? Baş boyun tümörü, radyasyon tedavisi, baş boyun cerrahisi yapıldı mı hastaya? Yine ailede bilinen bir kanama bozukluğu var mı? Bunun dışında antikoagülan dediğimiz pıhtılaşmayı engelleyici, ayrıca aspirin, antiinflamatuar ilaç kullanımı söz konusu mu? Soruları mutlaka hastaya sorulmalı ve buradan da kaynağını, neden kaynaklandığını burun kanamasını tespit etmede yardımcı olmaktadır buna alınacak cevaplar. Ön burun kanaması sıklıkla gözle görülebilen alanda kanar. Bu sebeple basit bir muayene ile görülebilmektedir. Kanama odağını görmek için basit bir ışık kaynağı ve aspirasyon, yani oradaki kanamayı ve akıntıları temizleyecek bir cihazın olması yeterlidir. Yapılan fizik muayene sırasında burun, boğaz muayene edilir. Laboratuvar olarak incelemeler rutinde gerekli olmasa da kanama ve pıhtılaşma ile ilgili kan tetkikleri istenir. Kişide eğer kan ile ilgili problem mevcut ise böylece hastalığın kaynağı tespit edilmiş olur. Yine öyküde travma, yüze gelen bir travma, tümör gibi altta yatan veya eşlik eden bir problem varsa ona yönelik de tomografi ve MR gibi görüntüleme tetkikleri de yapılabilmektedir. Bunun dışında kanama mevcudiyetinde kanama odağını tespit etmek için kameralı görüntüleme cihazları uygulanır. Ön burun kanaması için daha kısa olanlar bu kameralı sistemlerden, arka burun kanaması için veya kanama odağı tespit edilememesi durumunda nazal endoskopi dediğimiz uzun aletler, daha uzun aletler kullanılır. Yapılan tüm yöntemlere rağmen kanama odağı bulunamazsa nazal anjiyografi dediğimiz ilaçlı görüntüleme yöntemleri de kullanılmaktadır. Burun kanaması tedavisi nasıl yapılır? Eğer hasta kanama ile kendi baş edemezse mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Sağlık kuruluşunda ilk yapılacaklar hastanı sakinleştirmek, genel durumunu değerlendirmek, yaşam bulgularını değerlendirmesi, damardan kaybettiği kanamayı kompanse etmesi için sıvı verilmesi gibi genel tedavi işlemleri yapılır. Buruna ilaçlı tampon uygulaması yapılır. Ayrıca kanama odağı tespit edilir. Buruna konulan tamponlara bakacak olursak, kanama bir ön burunda bir de arka burunda demiştik. O zaman ön burun tamponu ve arka burun tamponu olmak üzere iki tür tampon yapılabilmektedir. Ön burun kanamasında konulan tamponlar ince uzun şerit şeklinde burun tabanına akordeon gibi konulur ve genellikle 48 saat kalması yeterli olur. Koruyucu amaçlı antibiyotik de verilebilir hastaya. Arka burun kanamasında konulan tamponlar ise genelde elastik sonda veya kanül dediğimiz borular aracılığıyla konulur. Ön ve arka tampon birlikte olabilir arka burun kanamalarında. Genelde 48-72 saat gibi bir süreyle bu tamponun kalması tercih edilir ve arka burun kanamalarında mutlaka hasta yatırılarak tedavi edilir ve takip edilir. Yapılan tıbbi tedaviye rağmen 72 saat sonra kanama devam ediyorsa, buruna tampon uygulanamıyorsa ya da buruna uygulanan tampona rağmen kanama varsa cerrahi tedavi düşünülür. Belirtmek isterim ki burun kanaması olan kişilerin sadece %1 ve 2'si kadar bir gruba cerrahi tedavi gerekebilir. Ayrıca hasta yaşlı ise, kronik hastalığı varsa, kanama genel durumunu bozacak düzeyde ise de mutlaka hastaneye yatılması gerekir. Cerrahi tedavide ise kanayan damarın bağlanması, pıhtılaştırılması ve yakılması işlemleri yapılabilir. Bunlardan tercih genelde cerrahın deneyimi ve hastanın uygunluğuna göre cerrahi işlem sırasında karar verilecek bir durumdur. Gelelim bugünün şifa niyetine, tavsiyesine. Burun kanamasında hastaneye gelmeden önce neler yapılmalıdır? Burun kanaması az miktarda ise çok az bir müdahale ile bu düzelebilir. Örneğin soğuk algınlığı veya sinüs enfeksiyonu olan bir kişi şiddetli bir şekilde sümkürürse ve mendilde bir miktar kan görürse bu hafif bir kanama olduğunu gösterir. Bu durumda hasta şiddetli şekilde sümkürmekten, hapşırmaktan ve burnunu karıştırmaktan kaçınırsa bu genellikle kanamanın daha kötüye gitmesini önlemek için yeterli olur. Bunun dışında daha fazla miktarda bir kanama olduğunda böyle bir durumda öncelikle sakin olmak önemlidir. Kanama durumunda hasta dik olarak oturmalı ve başını hafifçe öne eğmelidir. Çünkü kişinin başını kaldırması kanamayı durdurmada herhangi bir etkiye sahip değildir. Bu yalnızca kan yutulmasına neden olacaktır ve kafadaki kan basıncının yükselmesine neden olacaktır. Ağızda bulunan kanı tükürülerek temizlenmelidir. Çünkü kan yutmak kusmaya neden olabilir ve bu da kanamanın kontrol altına alınmasını güçleştirmektedir. Daha sonra hasta burun deliklerini baş ve işaret parmağıyla sıkıştırıp bölgeye yaklaşık 10 dakika boyunca bu şekilde doğrudan basınç uygulamalıdır. Burun deliklerinin bu süreden önce serbest bırakılmamasına dikkat edilmelidir. Kanama durduktan sonra kanamanın tekrar başlamaması için burunda tahrişe neden olabilecek hapşırma, sümkürme gibi hareketlerden kaçınmak yararlı olacaktır. Şunu belirtmek isterim. Bu tatbiki burun kanamasında etkili değildir ve bu sebeple gereksiz bir uygulama olacaktır eğer buz uygulaması yapılacaksa. Buruna uygulanan tuzlu su spreyleri veya diğer nemlendirici merhemler veya jeller de doku iyileşmesini destekler ve burun içindeki hava yolunu nemli tutar. Bunlar da kanama durduktan sonra bir sonraki aşama için yapılabilecek işlemlerdir. Sevgili dinleyiciler, son bölümümüze Radyo Hastanesi @diyanetradio.com e-posta adresine sizlerden gelen maillerde konumuzla ilgili olması nedeniyle seçtiğim bir soruyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir dinleyicimiz burun kanamasından mevsimsel olarak nasıl korunabiliriz demiş. Özellikle güneşli havalarda mümkün olduğu kadar dışarıda dolaşmamak burun kanamasından korunmada önemlidir. Eğer dışarı çıkılacaksa gölgede durmak ya da şapka kullanmak tavsiye edilmektedir. Aşırı sıcakta baş kısmı ıslatmak da yine bir çeşit önlemdir. Özellikle tansiyon hastalarının evden çıkmaması tavsiye edilmektedir. Kış aylarında da fazla havalandırılmayan camları sürekli kapalı bir evde nem oranı düşer. Böyle ortamlardaki gibi kuru havaya maruz kalma burunda kanamaya neden olabilir veya katkı sunabilmektedir. Bu nedenle havanın nemlendirilmesini sağlayan buhar makineleri ya da kalorifere asılan nemlendirici aparatlar kanamanın tetiklenmesini engellemede faydalı olacaktır. Bunun dışında burun kanamasının olmasını önlemek için şiddetli şekilde sümkürme ve aksırmadan kaçınılmalıdır. Hapşırırken ağız açık tutularak buruna uygulanan kuvvet azaltılmalıdır. Burun içini parmakla temizleme alışkanlıkları varsa bırakılmalıdır. Sıcak ve baharatlı yiyeceklerden uzak durmak ve çok sıcak duş almamak da oldukça önemlidir. Son olarak doktor tavsiyesi dışında zorunlu olmadıkça aspirin ve benzeri ağrı kesicilerden uzak durmak burun kanamasından korumada oldukça önemlidir. Bugünkü programın da sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bir sonraki radyo hastanesinde sizlerle yeniden birlikte olmayı ümidiyle hoşça kalın, sağlıklı kalın, Allah'a emanet olun.
1: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

Radyo FM'de Sazın Sözü. Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416-223-38-00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: Kamu spotu.
1: 30-70 yaş aralığında mısınız? Unutmayın, bu yaş aralığındaki kadın ve erkekler bağırsak kanseri, kadınlar rahim ağzı ve meme kanseri taraması yaptırmalıdır. Sizleri kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezlerimize, yani KETEM'lere bekliyoruz. Erken teşhis hayat kurtarır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bilemezsin aklımdan geçenleri, bilemezsin.

0: Yine.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
2: Kurumsal akreditasyon programı kapsamında 2 yıl süreyle koşullu akreditasyon almaya hak kazanan Adıyaman Üniversitesi'nin kurumsal akreditasyon belgesi Yüksek Öğretim Kalite Kurulu Başkanı Profesör Doktor Ümit Kocabıçak tarafından Rektör Profesör Doktor Mehmet Geleş'e takdim edildi. Adıyaman Üniversitesi Senato Salonu'nda gerçekleştirilen belge takdim töreninde Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Murat Aydın ve Profesör Doktor Özgür Özdemir, Genel Sekreter Doçent Doktor Mahmut Gürsoy, Toplam Kalite Yönetim Koordinatörü Öğretim Üyesi Doktor Cavidan Gülbarış, Senato üyeleri ve Kalite Komisyonu üyeleri yer aldı. Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Keleş, kurumsal akreditasyon belgesinin üniversitemizin kalite yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Adıyaman Üniversitesi'nin 6 Şubat depremlerinin ardından son derece zorlu bir süreçten geçtiğine dikkat çeken Rektör Keleş, tüm bu zorluklara rağmen eğitim öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi, araştırma geliştirme çalışmalarının devam ettirilmesi ve kalite anlayışından taviz verilmemesi için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Kaliteyi yalnızca bir değerlendirme veya akreditasyon süreci olarak görmediklerini vurgulayan Rektör Keleş, kaliteyi üniversitemizin bütün faaliyetlerine yön veren, karar alma mekanizmalarımızı güçlendiren ve sürekli gelişme esas alan kalıcı bir yöntem kültürü olarak ele aldık, dedi. Kurumsal akreditasyon belgesinin üniversitenin eğitim öğretimden araştırma geliştirmeye, toplumsal katkıdan kurumsal yönetimine kadar bütüncül bir kalite anlayışını benimsediğinin önemli bir göstergesi olduğunu belirten Keleş, elde edilen başarılarının Adıyaman Üniversitesi'nin bütün mensuplarının ortak emeğinin sonucu olduğunu ifade ederken, YÖKAK Başkanı Profesör Doktor Ümit Kocabıçak'a da yüksek öğretim kurumlarında kalite güvencesi kültürünün güçlendirilmesine yönelik katkıları ve Adıyaman Üniversitesi'nin akreditasyon sürecindeki rehberliği dolayısıyla teşekkürlerini iletti. Törende konuşan YÖKAK Başkanı Profesör Doktor Ümit Kocabıçak ise, kurumsal akreditasyon programının yüksek öğretim kurumlarında kalite güvencesi sistemlerinin güçlendirilmesi, sürekli iyileştirme kültürünün yaygınlaştırılması ve üniversitelerin eğitim öğretim, araştırma geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim süreçlerinin bütüncül bir yaklaşımla geliştirilmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Kocabıçak, akreditasyonun yalnızca bir belge alma süreci olmadığını, üniversitelerin kalite güvencesi sistemlerini kurumsal bir kültür haline getirmelerinin ve bu kültürü sürdürülebilir kılmalarının esas olduğunu vurguladı. Adıyaman Üniversitesi'nin özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından karşı karşıya kaldığı zorlu şartlara rağmen kalite çalışmalarını kararlılıkla sürdürmesinin önemli olduğunu belirten Kocabıçak, üniversitenin bu süreçte gösterdiği gayretin ve kalite alanındaki çalışmalarının değerli olduğunu, Adıyaman Üniversitesi'nin bundan sonraki süreçte de sürekli iyileştirme anlayışını sürdürerek kalite güvence sistemini daha da güçlendireceğine inandığını ifade ederek, Rektör Profesör Doktor Mehmet Geleş başta olmak üzere üniversite yönetimine, kalite komisyonuna, akademik ve idari personele çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Kocabıçak son olarak yüksek öğretimde yaşanan değişime dikkat çekerek yapay zeka, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik, yaşam boyu öğrenme ve beceri odaklı eğitimin üniversiteler için artık temel gündem başlıkları arasında yer aldığını söyledi. Konuşmaların ardından YÖKAK Başkanı Profesör Doktor Ümit Kocabıçak, Adıyaman Üniversitesi'nin kurumsal akreditasyon belgesini Rektör Profesör Doktor Mehmet Geleş'e takdim etti. Belge takdim töreni toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nden duyurulur. 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz yarı yılında ana bilim, ana sanat dallarındaki yüksek lisans ve doktora programlarımıza 10-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında başvuru yapılabilecektir. Başvuru detayları ve kontenjanları için lisansüstü.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: Kamu spotu.
1: Dedeciğim, bu ne?
0: Bakayım, hangisi? O bizi koruyor, özgür kılıyor, güçlendiriyor. Bu benim Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na yapmış olduğum bağış karşılığı verilen madalya.
1: Sen neden bağış yaptın ki buraya?
0: Bak, aç kulaklarını iyi dinle. Bu bağışlarla savunma sanayimiz, yani ordumuz güçleniyor. Pırıl pırıl gençlerimiz geliştirdikleri son teknolojileri ülkemize kazandırıyor. Bu sayede ordumuz yerli ve milli ürünleri kullanıyor. İşte bu bağışlar sayesinde ordumuzun bizden başka kimseye ihtiyacı yok.
2: El birliğiyle güç birliğine. Büyük Türk Milletinin Vakfı. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti Toplam Organik Karbon Cihazı ile yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: sadece ciğerden seçer. Boğazına kadar pisliğe gömse de hayat.
1: Hayat.
0: Sağdan soldan içeriden dışarıdan hançerlese de seni. Ve iki kuruşluk masaların bir kuruşluk mezesi yapıyorsa hayat.
1: Durma, durma Sezmer.
0: İnan. Sadece inan ve düşünme, ne olur dünü bugünü yarını bizden önce bizden sonrasını edeple edepsiz boş ver.
1: Boş ver.
0: Ve iki bacak arasına sığmayacak olan namusun kavgasını yapanların olduğu bu

yeniden. Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüyo FM. Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416-223-38-00 dahili 6989 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: gölgen yeter.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüyo FM.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüy FM Radyo Dergisi.

kamu spotu. Emniyet kemerini tak. Emniyet kemerini tak. Hayata bağlı kal. Hayata bağlı kal. Hayata yer ver. Hayata yer ver. Hayata kulak ver. Hayata kulak ver. Hayattaki çizgini koru. Hayattaki çizgini koru. Hayattaki çizgini koru. Bir dakika önce gitmek için ömrünü feda etme. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. Sayın sürücüler, lütfen emniyet kemerimizi takalım. Çünkü trafik hayat.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu.
1: Geç ötmez sisli dağlar ocağıma varayım. Gençlik biter, yollar bitmez. Ben kaderin yol arkadaşıyım.

0: Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416-223-3800 dahili 6989 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: tepkimi nasıl öğrenebilirim?
1: İlaç alerjimi doktora söylemeyi unutmamam lazım.
2: Çocuğun ışığını ne zamandı?
3: Ailecimi de istemek
2: istiyorum. Bütün sonuçlarını yanına almayı unutma.
1: En yakın hastane
3: nerede? Oradan bağışında bulunmak istiyorum.
0: İlaç alerjimi neydi?
4: Siz bunlarla yorulmayın. E-Nabız'da sağlığınıza dair her şey her an yanınızda. Sağlık Bakanlığı'nın kişisel sağlık sistemi olan E-Nabız'a E-Devlet şifreniz ya da aile hekiminizden alacağınız geçici şifreyle giriş yapın. Sağlığınız 7 gün 24 saat kontrolünüzde.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adü FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor.
1: Adü FM Radyo Dergisi.

kamu spotu. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nda eğitimin ışığıyla çocukların bakışları değişir. Gülüşleri değişir. Hayalleri değişir. Merakları değişir. TEGEV'de çocuklar oynarken kodlamaya, hayal ederken yapmaya, izlerken üretmeye geçer. Sessiz çocuklar konuşmayı, susmayan çocuklar dinlemeyi, en meraksız görünen soru sormayı öğrenir. TEGEV'le çocuklarımızın ufukları değişir. Ve desteğinizle Türkiye'nin geleceği değişir. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı. Bir çocuk değişir, Türkiye gelişir.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Mevsimlerden sonbahardayım. Resimde sapsarı yapraklar, kurumuş dallar, yılgın bir rüzgar ve ne yapacağını bilmeyen bir çocuk var. Aslında sana söylemek istediğim çok şey vardı. Mesela keşke bu kadar büyük sevdirmeseydin kendini. Neyin bedelini ödediğini bilmiyorum. Her şeye rağmen sana da kızmıyorum, kızamıyorum. Acım durulduğunda bir şarkı söylerim belki. Belki o zaman anlarsın.

değişti. Daha güzeldi, daha incelikli.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adyo FM.
1: Kamu spotu.
0: Dünya gündeminde ilk sıralara yerleşen konulardan biri de gıda israfı. Milyonlarca insan açlıkla mücadele ederken gıda israfı da her geçen gün artıyor. İsraf denilince akla ilk gelenler ekmek, su, enerji, giyim. Ancak en kritik boyuta ulaşan gıda israfı. Dünyada gün geçtikçe bu konuyu daha fazla konuşuyor. Sebebi ne olursa olsun atılan veya bozulmaya bırakılan her türlü gıda israf kategorisinde yer alıyor. Her yıl milyonlarca ton gıda çöpe gidiyor. Gıda ihtiyacı ise dünya nüfusuyla birlikte her geçen gün artıyor. Dünya üzerinde her 7 kişiden biri açlıkla savaşıyor. Birleşmiş Milletler'in raporuna göre aç insanların sayısı 2019'da 821 milyona ulaştı. Bu da demek oluyor ki Türkiye nüfusunun 10 katı kadar insan açlıkla yüz yüze. Gün geçtikçe çığ gibi büyüyen gıda israfını önleme ülke gündemlerinin ilk sıralarına yerleşiyor. Dünya genelinde herkese yetecek kadar yiyecek üretilse de her gün açlığa bağlı nedenlerle yaklaşık 25 bin kişi hayatını kaybediyor. Gıda ve Tarım Örgütü'nün en iyimser tahminlerine göre üretilen gıdaların üçte biri ziyan oluyor. Bu gıdaların %40'ı üretimden işleme aşamasına kadar olan süreçte kaybediliyor. En çok gıda israfının olduğu alanların başında ise meyve sebze sektörü geliyor. Ürünler tarladan sofraya gelene kadar birçok noktada zarara uğruyor. Dünya Bankası raporunda çöpe atılan yiyeceklerin dünyada açlıktan ölen insanların 15 katını besleyecek miktarda olduğu bilgisi yer alıyor. Türkiye'de ise bir yıl içinde 1.7 milyar ekmek çöpe atılırken 214 milyar liralık gıda israfı yapılıyor. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. İsraf etmeyelim, geleceğimizi kurtaralım. İsraf etmeyelim, geleceğimizi kurtaralım.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüy FM.
1: Kamu spotu.
2: İyi günler Eda Hanım, bankanızdan arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen?
3: Bir saniye lütfen. 14.
2: 14.
3: 15 11.
2: 15 11. Teşekkür ederiz Eda Hanım.
4: Eda Hanım şifre 14 15 11.
5: Emniyet müdürlüğünden arıyorum.

0: teşekkür ederiz hanım.
1: Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Merhaba, ben Atık Su. Yıllar yılı nehirleri, gölleri, denizleri kirlettim durdum. Bitkilere, hayvanlara, insanlara zarar verdim. Ama devir değişti. Artık ileri modern teknoloji kullanarak temizlenip arıtılıyorum. Ve ben artık atık su değil, arıtılmış suyum. Bırakın kirletip zarar vermeyi, park ve bahçeleri yeşertiyorum. Tarlaları suluyorum, su tasarrufu sağlıyorum. Sizden ricam, kullandığınız suları daha dikkatli kullanıp daha az kirletin ki arıtma işleminde daha çok su tasarrufu sağlansın. Temiz su.